0: batna da.
1: Çahri batna da. Bu gülmek için dedik daha. Mesela.
0: Mesela yerde bırak bizi gede gemimize de. Bakıya geçecek biz. Sen ama sen buradasın. Çok mübarekti.
1: Allah'a mübarek olsun.
2: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

0: batna da.
1: Cahri batna da. Bu gülmek için dedik daha. Mesela.
0: Mesela yerde bırak bizi gede gemimize de. Bakı'ya geçecek biz. Sen ama sen buradasın. Çok mübarekti.
1: Allah'ını bağırışarız.
2: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.